0: şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi.